0: anlatamadım. Ne olur anlatayım.
1: Bursa Radio S.

Yoksa Radyo F.

Oyun kızlar, tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar. En güzel aşklar arabada başlar. Söyler şarkımı en güzel kızlar. Ah şu sarışın kızlar, görürüm kalbim sızlar.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında

Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan
1: değilsin. Bursa Radio F.
2: Korktum deseydin anlardım. Alay etmen komik değildi. Sevebilseydin ayrılık da güzeldi. Özdeşirdik. Bu kadar yakınımdan dönmen soğuttu içimi. Başlayamadık. Gereken değeri verseydin kırılırdım. Şimdi sadece üzgünüm. Zaten sessizdim. Dilsizdi arzularım. Henüz tavırlara dökülmemişti ruhum. Belki biraz oyun istiyordum. Oyunları da ciddiye alırım ben. Yenmeden bırakmam. Oynamadım. Sıkıldım oyuncağıma oyun olmaktan. Annem bana, sen kadın değilsin, doğurmuş kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım. Bir de babamın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla

bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...

0: Radyo S95.6 burası. Ve bugün de Namütün Ayı muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla günü öğlenle buluşturacağız. Haftanın ilk iş günü sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız. Dışarıda oldukça sıcak bir pazartesi yaşanmakta efendim. Buyurun sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radio S.

Minan kaybolmaya radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Ay muhabbet devam ediyor. Eşinizden, sevgilinizden sizinle canlı konu paylaşmasını ister misiniz? Bak, boşanma getiriyor, haberiniz olsun. Şimdi canlı konum istenir. Nedir? Riskli bir şey vardır. Bir yolculuk hali vardır. Bir şey vardır. Amenna. Ama bunu böyle bir baskı unsuru haline getirmek. Bana canlı konum at, neredesin? Bu boğar bir süre sonra. İlk etapta mesela şey, sevimli de gelebilir. Hani böyle vay işte partnerim beni kıskanıyor. Bu şu kıskanma meselesi tartışılır ya, hani kıskançlıkla psikopatlık arasında ince bir çizgi vardır. İşte o çizginin neresinde olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Mesela kıskanma olur tabii ki, her ilişkide olur. Yani bu her ilişkide derken aşkta da olur, arkadaşlıkta da olur. Ama onun tadını bilmek lazım, yani tadında bırakmak lazım. Eğer fazlası varsa işte o sıkıntıdır. Bu evliliklerde de keza öyledir. Aşkta hepsinde öyledir yani. Şimdi Meral, hani bir buluşma anı olur, bir şey olur, canlı konum istersin, dersin ki hani neredesin, gidiyorsundur, o sana geliyordur falan buluşmak için. Veya hani gece ne derler, olmadık saatte bir yere gitmek gerekir. Merak etmemek adına istersin, ama bunu alışkanlık haline getirdiğin zaman neredesin, canlı konum at, çabuk. Ben mesela bir biraz da sıkılgan olarak, bir kova burcu olarak böyle şeylere gelemem hayatta. Hiç. Ankara'da eşini her akşam canlı konum attıran kadınla ameliyat sonrası eşine, o bunlar komple bitirmiş zaten mevzuyu, kısır muamelesi yapan koca Yargıtay tarafından eşit kusurlu bulundu. Yani Yargıtay demiş ki al birini vur ötekine. Mahkeme kadına yoksulluk nafakası bağladı diyor. Bakın, Ankara'da yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davası evliliklerdeki güven bunalımı ve aile müdahalelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Karşı davalı koca, eşinin kendisini sürekli kontrol altında tutmak için her akşam saat 19:20 arasında canlı konum paylaşmasını zorunlu kıldığını iddia ederek dava açtı. Her akşam bu konum, neden 19:20 arasında, ne var ki? Hani o saatte genelde evde olur veya hani işi var dışarıda bir saat. Allah Allah, çok enteresan. Davalı karşı davacı kadınsa asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü. Geçirdiği ameliyat sonrası eşinin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildiğini belirten kadın, kendisine kısır muamelesi yapıldığını iddia etti. Bu çok ayıp bir şey bence, böyle bir şey varsa. Genç kadın eşinin kendisini boş kutu, çocuğu olmuyor, istemiyorum, çeyizini algı diyerek hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını dile getirmiş, iddia etmiş. Mahkemece iki tarafında ailelerinin evlilik birliğine yoğun müdahalede bulunduğu tespit edildi. Ya arkadaş, aileyi niye bu kadar müdahale ettiriyorsun? Tamam bak, hani görüş alırsın, nedir, aile büyükleridir, eyvallah. Mutlaka herkes görüş olur, daha tecrübeli dersin, fikirlere saygı duyarsın. Ya da mesela beğenmediğin şeyler olsa bile nedir, saygı duyarsın zaten. Ama büyük bunlar falan, ama sen hani evliliğini etkileyecek şekilde karışmalarını nasıl müsaade edersin? Ya bu iki taraf için de böyle. Ve hala günümüzde de var ya yani. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Arkadaş, eleştirdiğin insan eşin. Bak, bu erkek için de aynı, kadın için de aynı. Dedikodusunu yaptığın insan eşin. Olmuyorsa boşan. Bu kadar basit yani. Al bak, iş bu kadar çirkinleşebiliyor. Sonra bir daha haber konusu oluyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Yargıtay bakmış, bu iş böyle olmayacak. Bunlar ikisi de kusuru demiş. İki tarafa da eşit kusur vermiş. Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi kadının sürekli konum takibi yaparak sosyal hayata müdahale etmesini ve kocanın eşine yönelik kısır imalı hareketleriyle ailesinin baskısına boyun eğmesini göz önünde bulundurarak tarafları eşit kusurlu buldu. Mahkeme tarafların tazminat taleplerini reddederken boşanmalarına ve kadın yararına 20 bin liralık toptan yoksulluk nafakasına karar verdi. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak, bakmışlar onlar da abi bunlardan olmaz ki böyle, ikisi de ayrı bir dert deyip yerel mahkemenin hükmünü onadığı bu kararla evlilikte aşırı denetim,
ve eşe yönelik aşağılayıcı ithamlar bir kez daha boşanma ve kusur sebebi sayıldı demiş. Yani eşin dediğimiz gibi yani sevmiyorsan boşanırsan ama saygısızlık yapmak, bu şekilde hani aşağılamaya kalkmak, hor görmek. Ondan sonra yine diğer taraftan baktığımızda böyle bir tuhaf bir şekilde takibi almak. Güvenmiyorsan olmaz. Yani bir şey yapacaksa sen orada canlı konum istediğin zaman da o yine yapar. Ben sana söyleyeyim. Yani o yeter ki bir şeyler çevirmek istesin. O canlı konumda bir yere kadar yani. Neyse ikisi için de hayırlı olsun bakalım. 10-26 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Sevgili Hasan, bu dünya diyor yaptıklarımızın yankılanıp yine bize döneceği bir dağdır. Mevlana, günaydın Mahmut Beyciğim. Yüreğinde sevgiye yer olan herkese sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün dileğiyle mutlu haftalar demiş. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Ne güzel. Çiğdem diyor ki canlı konumun nesi kötü? Ablam kötü değil, kötü demiyoruz bak, sürekli olması kötü. Dediğimiz gibi bak, ihtiyaç hali vardır, ihtiyaç zamanı vardır. Ama bunu böyle bir psikopatlık haline getirirsen kötü. Hani canlı konumda nerede olduğunu izleyeyim derken o canlı konumla beraber kaybedebilirsin o kişiyi. Aa bu uzaklaşıyor, aa gidiyor, aa gitti deyip. Canlı konumdan izlersin bir daha yani gittiğini, komple gittiğini ama. Anlatmaya çalıştığımız o. Bir adet Nil Karataş dinleyelim, devam edelim sonra.

Nil Karataş unutuldun radyonuzdaydı. Efendim çevrenizde kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz? Çevrenizdeki insanlar tarafından. Böyle şu kişi beni kıskanıyor, acaba bu kişi beni kıskanıyor mudur diye. Kafanızda soru işaretleri var mıdır? Muhtemelen vardır. Özellikle iş hayatında bu çok olur değil mi? Çalıştığımız yerde işte şu da bizi böyle kıskanıyor, bu da böyle kıskanıyor. Ama bakınız psikoterapist Ziegler'e göre sizi kıskanan bir kişi farkında olmadan sürekli bu üç davranışı sergiler demiş. Eğer sizi kıskandığını düşündüğünüz biri varsa bir bakın bakalım bu davranışları sergiliyor mu efendim? Hani bunlar var mı? Muhtemelen vardır tabii de. Bakalım şöyle bir. Tabii sadece iş yeri için değil bakın. Bu hani iş yerinde de kıskanılır falan filan diyoruz. Veya sevgi, aşk vesaire falan filan olur. Bunlar çok fazla olur. Az önce bak sevgide mesela kıskanma konusunda haberimiz vardı biliyorsunuz. Canlı takip. Hani bu bir kıskanma mıdır yoksa farklı bir şey midir? Bak ilişkilerde sıklıkla sevginin bir göstergesi olarak pazarlanan kıskançlık esasen derin bir duygusal güvensizliğin ve özgüven eksikliğinin dışa vurumudur demiş. Ya bu kadar katı olunmasına da ben biraz karşıyım. Hani dediğimiz gibi yani bu kıskançlık mutlaka olur. Ama o çizgi önemli işte, hep onu söylüyoruz. Böyle vay efendim attığın adıma da karışıyorsa, her şey böyle bir karışma hali varsa... Fransız psikoterapist Ziegler, kıskançlığın altında yatan nedenleri ve kişisel sınırlardan ödün vermeden bu krizi yatıştırmanın yollarını anlatıyor. Bakalım şöyle özetleyelim. Kıskançlığı tetikleyen üç temel senaryo. Uzmanlara göre bir kişide aşırı kıskançlık krizlerini tetikleyen üç ana psikolojik kaynak bulunuyor. Kıskançlık, bak biz ince çizgiden başlıyoruz, bu kıskançlık krizlerine geçiş yaptı. Kaygılı kişilik yapısına sahip bireyler karşı taraftaki en ufak bir duygusal uzaklaşma veya dalgalanma belirtisinde alarm durumuna geçer diyor. Kendilerini toplumsal normlara veya baştan çıkarma standartlarına göre yetersiz gören kişiler kendilerini rakiplerinden daha az çekici, daha az zeki veya başarısız hissederek şüpheye düşerler. Çocuklukta yine çocukluğa gidiyorsa bir ki gitmeden olmaz. Ebeveynlerin ilgisizliği, sadakatsiz bir baba figürü veya geçmiş ilişkilerde yaşanan ağır aldatılma deneyimleri mevcut ilişkiye güvensizlik olarak yansır. Yani siz geçmiş ilişkilerde yaşanan bak aşk ilişkileri, aile ilişkilerinde yaşananların faturasını ödüyorsunuz maalesef. Yani fatura size kesiliyor. Buyur ben geçmişte böyle aldatıldım. İşte ne bileyim aldatan bir baba figürü vardı, kötü baba figürü vardı, ilgilenmeyen aile vardı. Hah fatura bu, al öde. Kıskançlık krizleri sadece bu duyguyu yaşayan kişiyi değil, ilişkiyi de felce uğratır. Şüphe ve senaryolarla boğuşan kıskanç taraf huzursuzluk, uykusuzluk ve çarpıntı gibi fizyolojik sorunlar yaşarken partnerini sürekli kontrol etme ve sorgulama eğilimine girer. Sürekli suçlanan ve kontrol altında tutulan kurban tarafsa zamanla özgürlüğünün kısıtlandığını hisseder. Yanlış anlaşılmaktan ve kriz çıkmasından yorulan eşler bir süre sonra öz sansüre başvurarak duygu ve düşüncelerini saklamaya hatta ortamdan kaçmaya başlar diyor. Kıskanç bir partnerle karşı karşıyayken ne yapılmalı abi, ayrıl gitsin. Yani hani çok da baş edemiyorsan abi, hani önüne geçemiyorsan durumun. Hep söylüyoruz, hayat hepimiz için kısa ya. Yarın da çıkmaya senedimizin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani bir adım sonrasını, bir adım sonramızı kestiremediğimiz bir dünyada yaşıyorken bu kadar fazla strese de kıskanç bir partnere karşı. Eğer bu hani rahatsız eder bir boyuttaysa ne uğra, bir şey yapamazsın kardeşim. Psikoterapist Ziegler'e göre asılsız suçlamalara maruz kalındığında ilk yapılması gereken şey durumu netleştirmektir. Bir psikolog Steiner tarafından geliştirilen gerçeğin bir zerresi tekniğini öneren uzmanlar kriz anında izlenmesi gereken adımları şöyle sıralıyor. Örneğin bir davette başkasıyla uzun süre konuştuğunuz için suçlandığınızda durumun doğru kısmını kabul edin. Evet haklısın, o kişiyle uzun süre konuştum. Oo. Ancak partnerinizin felaket senaryosunu düzeltin diyor. Ama ona karşı bir ilgim yok. Sadece eski ortak arkadaşlardan bahsettik. Ama bu cümlede bak riskli, ben sana söyleyeyim. Eski ortak arkadaşlardan bak orada, o konu nereden nereye? Bence yanlış bir yerden giriş bu. Neyse tamam. Suçlu hissettirmeden ve kendi sınırlarınızdan ödün vermeden partnerinizin altındaki terk edilme ve yetersizlik hissini dindirecek şekilde güven tazeleyin diyor.
Hayır, öyle öyle bir şey varsa sen ve sen bununla ilgili açıklama yapmak istiyorsan şunu söyle ya. Geleydin sen de. Tamam, uzun uzun konuştuk. Sen niye gelmedin? Geleydin, oradaydın. İlişkideki krizlerin sıklaştığı ve şüphelerin takıntıya dönüştüğü durumlarda bireysel veya çift terapisine başvurulması gerektiği vurgulanıyor. Ancak uzmanlar kıskançlık kılıfı altına saklanan narsistik sapkınlıklara ve paranoyaya karşı uyarıyor. Bak işte hep söylediğimiz şey şu işte, o ince çizgi. O ince çizginin neresinde bu bahsetmiş olduğunuz kıskançlık? Şantaj, manipülasyon veya fiziksel, psikolojik şiddet barındıran durumların artık bir kıskançlık değil, psikolojik bir bozukluk ve yırtıcı kontrol olduğunu belirten Ziegler, böyle durumlarda ilişkinin tamir edilmeye çalışılması yerine kişinin kendisini korumak adına uzmanlardan ve yakın çevreden profesyonel yardım alması gerektiği belirtiliyor demiş. Yani artık hani o bu tabii ki partneriniz bunu pek kabul etmeyecektir. Öyle bir şey var, onu da unutmayın. Hani sen şöyle bir destek mi alsak falan denilen o ona da hayır diyecektir. Sonrası sizde, yani siz karar vereceksiniz. Ya böyle devam. Canlı konumlarla ilerlemek. Ya resti çekeceksiniz ya hani yeter artık daha diye. Kararınızı vereceksiniz. 10.36 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Pazartesi günü paylaşıyoruz sizlerle haftanın ilk iş günü. Evet, dışarıda oldukça sıcak bir gün var ve bu haftada bir dakika genel olarak böyle geçecek gibi. Bakalım neler var neler yok. Nasıl bir hafta bizleri bekliyor? Çarşamba akşamı, perşembe günü biraz yağış görünüyor. Perşembe serinleyeceğiz. Hatta cumartesi daha da serinleyeceğiz. Vay.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Günay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, Çin'den sanal aşklara yasaklama demiş. Binlerce kişi yapay aşk acısı çekiyor. Oğlum nasıl yapay aşk acısı, sanal? Ne yapıyorsunuz siz sevgili Çinliler? Tamam, hani dünya geneline göre biraz farklı hayat yaşıyorsunuz, bunu biliyoruz. Beslenmenizdir falan filan, eyvallah. Saygı da duyuyoruz buna, ne yapalım? Ama abi bu ne yani, yapay aşktan dolayı acı çekmek, yapay aşkına ulaşamıyor. Çin'de milyonlarca kişinin kendini kaptırdığı yeni bir furya var. Kullanıcılar sanal dünyada gerçek olmayan yapay karakterlerle aşk yaşıyorlar. Şimdi bunlar hani böyle çok fazla çalışmaktan aşka meşke zaman bulamadıkları için, genelde öyle olur. Böyle bu işi biraz bilgisayar ortamına, dijital dünyaya döktüler. Oradan işte nedir? Yapay karakterlerle aşk yaşamak nedir abi? Bizdeki mevzu mesela, ilk yapay karakterler kimler hayatımıza giren? İşte Siri, ChatGPT'nin sesli harfi, sesli olanı. Bu Gemini falan sesli. Biz ne yaptık? Direkt olarak küfür öğretmeye çalışıyoruz yine. Bizdeki mevzu bu. Hep böyle hayatımıza yeni biri girdiği zaman direkt olarak ona küfür etmesini öğretiyoruz. Çin'dekiler de aşk yaşıyor, sevgili oluyorlar. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zeka, bu kez oldukça hassas bir tartışmanın merkezinde. Çin, son dönemin en popüler trendlerinden biri olan sanal sevgili ve arkadaş uygulamalarına radikal bir kısıtlama getirdi. Bak, Çin bunun sinyalini yıllar önce vermişti esasında. Bu sanal bebekler vardı, hatırlar mısınız? Böyle küçük bir cihazı vardı, oyuncak gibi bir şey. Millet deli gibi bu bebekleri büyüttü. Bebeklere baktı. Hiç anlamadım ben ne olduğunu onun. Hani onu ne bileyim, basıyor düğmeye, süt müt bir şeyler vardı galiba süt zamanımda. Böyle bir var, bizim kuşak bilir bunu. Elde küçük böyle bir şey. Hani ateri materi de değil abi. Bir şeye basıyorsun, bir şey oluyor. Bundan binlerce insanda vardı. Hiç anlamadım ben bunun mantığını. Neymiş, çocuk büyütüyor. Böyle böyle soktular hayatımıza bunları. O çocuklar büyüdü şimdi. Çin, son dönemin en popüler trendlerinden biri olan sanal sevgili ve arkadaş uygulamalarına radikal bir kısıtlama getirdiği Çin Siber Uzay Dairesi tarafından yürürlüğe konulan yeni yasal düzenleme, yapay zeka karakterleriyle derin duygusal bağlar kuran milyonlarca kullanıcıyı adeta bir ayrılık acısıyla baş başa bıraktı. Yok mu orada arabesk bir müzik, koyun alttan? Yapay zeka antropomorfik. Neyfik? Yapay zeka antropomorfik, insan biçimci imiş. Etkileşim hizmetlerine ilişkin geçici tedbirler adı verilen yeni yönetmelik. İşte Alibaba olsun, Tencent gibi ülkenin teknoloji devlerine çok sert yükümlülükler getiriyor. Yeni kurallara göre yapay zeka algoritmalarının kullanıcıları duygusal bağımlılığa sürükleyecek içerikler üretmesi artık tamamen yasak. Düzenleme özellikle gençlerin gerçek hayattaki sosyal ve romantik bağlardan koparak yapay zeka botlarına psikolojik olarak bağımlı hale gelmesini engellemeyi amaçlıyor. Arkadaş çık dışarıda flörtleş, bir şeyler yap. Tamam hadi internet üzerinden flörtleşiyorsan da bunu gerçek kişilerle flörtleş. Yapay zeka robotu nedir abi, buna aşık oluyorsun. Yasaklılıkları için üzülüyorsun bir de yani. Çin yönetimi sanal karakterlerin gerçek insan ilişkilerinin yerini almasının genç neslin psikolojik gelişimi ve toplumsal sosyalleşme üzerinde kalıcı hasarlar bırakmasından endişe ediyor. Yani biz onca zorluk içinde yine flörtleştik. Hani iletişim bizim böyle ergenlik zamanımızda yok denecek kadar azdı. Toplum baskısını zaten konuşmaya bile gerek yok. Günümüzde o kadar rahatsınız, iletişim sorunu diye bir şey yok. Sen gidiyorsun hala yapay zeka botlarına aşık oluyorsun ya. Niye yani?
Teknoloji devleri geri adım atmış. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketler uygulamalarındaki kişiselleştirilmiş karakter ve sanal partner özelliklerini hızla budamaya başladı. Bu durumdan en çok etkilenen platformsa işte Çin'de fırtınalar estiren popüler sohbet uygulaması Douyin olmuş. Douyin. Uygulamadaki romantik partner modlarının sınırlandırılması sosyal medyada adeta bir infiale yol açmış. Douyin. Sevgiliyi oradan buluyor bak hepsi. Douyin. Şimdi şu an telefona girip arayanlar da vardır ben söyleyeyim bak. Acaba nasıl bir uygulamaymış bir bakalım diye. Dijital ayrılık gerçek acı veriyor demiş efendim. Yapay zekayı sadece bir yazılım değil, hayatlarının ve günlük rutinlerinin bir parçası olarak gören kullanıcılar, kısıtlamaların ardından yaşadıkları hayal kırıklığını ve boşluğu sosyal medyada paylaşıyor. Birçok kullanıcı sanal sevgililerinin kendileri için en büyük manevi destek mekanizması olduğunu savunuyor denmiş. Hani bu kadar fazla abartmaya gerek yok. Yani daha doğrusu bir şu var, tamam hadi şeye kızıyorsun. Nedir sosyal medya ikiye bölünmüş işte bay efendim nasıl yasaklarsınız bunu falan filan diyorsun da abi ya konuştuğun ya sanal öf ya olmayan biriyle sohbet edip romantik sohbet ediyorsun böyle aşk meşk diyorsun bir şeyler diyorsun abi yok. Yani bunu nasıl yapıyorsun ve buna mesela olmayan bir şeye kendini nasıl kaptırıyorsun be arkadaş? Asıl mesele bu bence konuşulması gereken. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Efendim gidin dışarıda sosyalleşin. Tamam dediğimiz gibi evet dijital çağ, iletişim kolay, DM'ler falan filan var. Eyvallah onu da gerçek kişilerle yap. Bu ne böyle ya? Özür kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum hoş geldin. Mustafa abi bu enerjinin sırrı nedir lütfen paylaş diyor. Yani aldığımız vitaminler var ama onlar normal standart hani ekstra bir şey değil onlar ya. Normal bir hayatın akışını daha rahatlatsın diye. Hani ekstra bir şey yok vallahi. Dünya enteresan. Konu benlik değil efendim bir adet hepsi dinleyelim bak manifest çaldık. Yeni kuşağın hani deliler gibi hayran olduğu grup. Manifest biliyorsunuz şarkılarını yani yeni şarkının yeni çıkması bile fark etmiyor anında ezbere alıyorlar. Deli gibi seviyorlar ama bir önceki kuşağa baktığımız zaman da yani 2000'lerde falan diyebiliriz. 2000'lerin başları biraz son yani bir, hemen hemen başları yani. Manifest'in belki de öncüsü de diyebiliriz. Bunda bir de hepsi vardı. Hatırlayanlar var mı? Yani var tabii yani hepsi de o zamanlarda mesela bir hepsi çılgınlığı vardı. O zamanın şimdiki manifest hayranlarıyla aynı olan yaş grubu o zaman da hepsinin bütün şarkılarını ezbere biliyordu. Anında ezberliyorlardı. Bir yalan dinleyelim sonra devam edelim.

Hepsi yalan, radyonuzdaydı. Efendim, devam ediyoruz. Bu nedir böyle? Of, şu dolandırıcılık mevzuları. Bakınız, annesini telefonda konuşurken gördüğü yaşlı kadını dolandırıcıların ağından son anda böyle kurtardı. Antalya'da meydana geliyor olay. Bunlar durulmuyor arkadaş, vallahi durulmuyor yani. Yaşlı kadın dolandırıcıların hedefi haline geldi. Telefon dolandırıcıları, dolandırıcısı ne? Telefon dolandırıcıları dolandırıcısı savcılık talimatıyla yürütülen sözde bir operasyonu gerekçe göstererek telefon dolandırıcısı. Hacer Özkan'dan kimlik bilgilerini doğrulamasını istedi. Annesinin telefonla konuştuğunu gören genç kız olaya müdahale ederken dolandırıcıların yaşlı kadını ağlarına düşürmeye çalıştığı o anlar cep telefonuyla kayda alındı denmiş. Vallahi kıza helal olsun. Vallahi helal olsun. Yoksa gidiyordu bak. Antalya'da yaşayan yaşlı kadını ele falan ve kendisini emniyet müdürlüğü görevlisi olarak tanıtan klasik, burası hiç şaşmıyor. Telefon dolandırıcısı savcılık talimatıyla yürütülen sözde operasyonu gerekçe göstererek Hacer Özkan'dan kimlik bilgilerini doğrulamasını istedi. O sırada annesinin yanında bulunan kızı konuşmanın bir dolandırıcılık girişimi olduğunu fark ederek müdahale etti. Yaşlı kadını telefonda baskı kurarak paniğe sürüklemeye ve yönlendirmeye çalıştığını fark eden kızı, annesinin dolandırıcıların ağına düşmesinin son anda önüne geçti. Bak, operasyon düzenlenen şahısların, burası da standart efendim, hiç değişmiyor. FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu söyleyen telefonun diğer ucundaki kimliği belirsiz şahıs, banka, tapu ve noterde en son ne zaman işlem yapıldığını sordu. Hasılatı kontrol ediyor. Hani buradan ne götürebiliriz, ne alabiliriz buradan diye. Yaşlı kadın kızının yönlendirmesiyle karakola ifade vereceğini ve damadının emniyet genel müdürü olduğunu söyledi. Oo, bunun üzerine kimliği belirsiz şahıs, damadın kim ya, hakkında FETÖ soruşturması açıldı. İsterse cumhurbaşkanı olsun, ben seni kendi kafama göre aramadım diyerek Özkan'ı paniğe sürüklemeye çalıştı. Bak, isterse cumhurbaşkanı olsun, yine davayı açarız. Yaşlı kadının o sırada yanında olan kızının görüşmeye dahil olmasıyla şahıs görüşmeyi sonlandırarak telefonu kapatırken dolandırıcıların ağına düşmekten kurtuldu. O telefonu kapatırken falan biraz küfürlü olabiliyor kızım. Evde otururken tanımadığı bir numaradan telefon geldiğini ve arayan kişinin kendisine karakoldan tebligat gelip gelmediğini sorduğunu belirten Hacer Özkan, bir telefon geldi, arayan tebligat geldi mi karakoldan, polisten diye sordu. Kiminle alışveriş kimlikle alışveriş yapılmış yüklü bir miktarda. Üzerine kayıtlı borç var, karakola gireceksin, cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. Savcılıktan talimat bekliyoruz, ifadeye gireceksin dedi. Tamam, ifadeye git karakola. Mesela tamam, karakola gidiyorum mesela, bir dakika gitmeden önce. Şu paralar vardır sizin, onu bize gönderin bir. İfademi vermeye karakola gideceğimi söyledim. O da savcılıktan talimat bekliyoruz, çağırdığım yere gelirsin dedi. Baba. Vatandaşımızı karakola kadar sürüklemek istemiyoruz efendim. Daha rahat, sakin bir yerde. O arada ben panikledim. Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum demiş. Vallahi geçmiş olsun. Ablamız ucuz kurtulmuş. Kıza da helal olsun. İşte dediğimiz gibi yani şu haberlerden birkaç tanesini duyduğumuzda, ki duyuyoruz esasında, ama o an işte panikten kurtulmak gerekiyor. Bunlarla çok rahat eğlenebilirsiniz. Yapanlar da var. Bunu yapanlar da var mesela, ama hiç gerek yok. Kapatacaksın telefon numarayı, engelleyeceksin. Olacak bitecek, her şey bu kadar kolay. 10.59 saatler Radyo S'te. İlk saatin sonuna geliyoruz efendim. Yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra yeni saatte de programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuz Zeynep Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, teknoloji hayatımızın her alanında. Böyle de olması gerekiyor artık, günümüzde uzakta kalamayız ama kullanırken de dikkat etmek gerekiyor. Teknolojinin de biraz kendine dikkat etmesi gerekiyor. Hep biz nereye kadar? Bakınız, popüler uygulama telefon rehberindekilere mesaj göndermeye başladı. Hayda. Ne yazıyor? Uyudun mu? Kim bu? Hangisi? Akıllı telefonların güvenliğini sağlayan kilit ekran şifreleri bu kez bir yapay zeka aracılığıyla devre dışı kaldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ha, Gemini'ymiş efendim. Android işletim sisteminin popüler asistanı Gemini'da... Bir dakika, Android işletim sisteminin popüler asistanı olarak demeyelim onu, Gemini. Gemini her tarafta kullanılıyor. Yani iOS'ta da kullanılıyor. Hani bunu sadece Android derseniz olmaz. Yapay zeka asistanı diyebilirsiniz belki. Yani Google'ın yapay zeka asistanı. Ha, öyle dersek daha iyi olur. Android dersen çok eksik, yanlış bilgi olur o. Neyse, Gemini'de keşfedilen kritik bir hata. Telefon kilitliyken bile rehberdeki kişilere mesaj atılmasına zemin hazırlıyor. Gecenin bir yarısı mesaj gidiyor. Peki mesajı kendi adıyla mı gönderiyor, yoksa muhtemelen benim adımla gönderiyordur yani. Şu olsa yine yırtırız mesela. Gecenin bir yarısı olmadık bir kişiye mesaj gönderiyor Gemini. İşte ben şunun telefonundaki uygulamayım. O yatıyor. Benim canım sıkıldı biraz bu saatte. Nasıl gidiyor bu işler? Efendim, Gemini kullanıcı güvenliğini tehlikeye atan teknik bir hata ile gündeme gelmiş. Tespit edilen güvenlik açığı, telefon kilitli durumdayken bile yabancı kişilerin cihaz üzerinden mesaj göndermesine olanak tanıyor. Yabancı, lan başkalarının mı? Oho! Normal şartlarda kilit ekranı aktifken sesli asistan üzerinden mesaj gönderilmek istendiğinde sistem pin kodu veya parmak izi doğrulaması talep ederken bu açık sayesinde güvenlik duvarı tamamen devre dışı kalıyor. Biz parmak izi yaptık, pin var, ne bileyim göz, yüz tanıma var, her şey var. Gemini bana mısın demiyor efendim. Kilit ekranındaki bu ciddi açık, kullanıcı arayüzünde yer alan iki butonun aynı anda kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Kullanıcılar kilit ekranında Gemini'yi de etkileşime geçtiği sırada eklenti ekle ve devam et butonlarına eş zamanlı olarak bastıklarında sistemin pin doğrulama ekranı bypass ediliyor. Onu nasıl yapıyorsunuz ya? Kullanıcıları kilit, tamam, kilit ekranında kilit ekranında bir defa ben Gemini ile etkileşime geçmiyorum. Ben çok fazla etkileşime geçmiyorum bile yani, nadiren. Yani umarım herhalde bu bile yeterli değildir bu durum için. Hata sadece standart SMS gönderimiyle de sınırlı kalmıyor ey maşallah. Güvenlik uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre daha önce Gemini ayarlarından manuel olarak kapatılmış olan WhatsApp erişimi dahi, ben hiç açmadım onu ama neyse, bu yöntemle yeniden aktif hale getirilerek mesaj gönderimi yapılabiliyor. Sevgili çevrem. Efendim, gecenin bir yarısı olur olmadık zamanda benden mesaj gelirse bilin ki benden değil o. Bu Gemini, Memini bir şeyler karıştırıyor bak, ben size söyleyeyim. Ben o saatte yatıyorum ben. İkincisi, zaten çevrem bilir efendim. Çok fazla mesajlaşma üzerine geliştirilmiş bir hayatım yok. Ondan dolayı yani şey yapmayın, telaş etmeyin yani. Hata sadece, tamam, WhatsApp erişimi demiştik. Başka bir şey var mı? Google'dan güncelleme açıklaması denmiş. Android 16 sürümünde tespit edilen ve 2-3 aydan bu yana raporlanan bu güvenlik açığının Google tarafından bilinen bir sorun olarak tanımlandığı açıklandı. Lan biliyorsunuz, niye düzeltmiyorsunuz? Abi eğlenceli oluyor böyle izliyor. Teknoloji devi kilit ekranı ihlaline yol açan bu hatayı tamamen giderecek bir güvenlik güncellemesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Hala çalışıyorlar. Kodu değiştir, kodu. Güvenlik açığını sadece Google'ın kendi üretimi olan Pixel cihazlarını değil, farklı Android arayüzlerini kullanan diğer markaları da etkilediği belirtiliyor. Ya sonuçta Android'i etkiliyor yani. Hangi Android sürümlerinin ve modellerinin bu risk altında olduğuna dair kesin bir liste henüz paylaşılmamış. Vallahi bende Android 16 var herhalde, en son sürüm neyse. Uzmanlar akıllı telefonlarda bu tarz kilit ekranı atlatma yöntemlerinin zaman zaman yaşandığını, benzer teknik açıkların rakip işletim sistemi iOS tarafından da geçmişte sıkça araştırma konusu olduğunu belirtiyor. Dedik ya canım, onda da olur bu diye. Neyse yani buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece artık ya bir de var ya, en azından yakın çevreye mesaj gönderse. Şimdi olur olmadık herkese de mesaj gönderirse. Hani böyle şeydir, rehberinde birileri vardır ama nedir? Hani iş için iletişim kurmuşsundur. Hani daha böyle bir resmi iletişimin vardır. Öyle şey değil, hani samimi böyle bir arkadaş iletişimin yoktur. O da ayrı bir sıkıntı. Gecenin bir yarısında o kişiye de uyudun mu diye mesaj göndermesin Cemilay. Hayır, bunun açıklamasını yapamayız bir daha. İçin yoksa Cemilay'ın arkasını toparlamakla uğraş bir daha yani. 11-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Hanımlar beyler, pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Bendeniz Mahmut Uçakçan. Radyonuzdayım 12'ye kadar. Haftanın ilk iş günü. Sendrom günündeyiz. Bu neymiş? Ha, o bak şeyler, bildirimler geliyor. Ve Dünya Kupası da sonuçlandı. Ben kısmen Arjantin, hani yani Arjantin alır diye düşünenlerdendim. Adamların bir tane şutu yok. O şekilde bakıyordum ben yani. Tamam, İspanya da çok iyi, Arjantin de iyi, İspanya çok iyi ama hani böyle İspanya-Arjantin maçı sanki böyle Arjantin bir tık daha öndeymiş gibi geliyordu bana. İspanya bu durumu darmaduman etti. Tamam, maç 1-0 bitti belki ama bir şut da çeker insan yani. Biraz eskilere gidelim, bir Mazhar Fuat Özkan dinleyelim, hemen ardından devam edeceğiz yine.
1: Mahmut Uçakçan.

Bineyim ben radyonuzdaydı. Efendim, bakınız, insan da biraz şans olacak, ne bileyim. Bir adam oynadığı piyangodan tam 83 milyon lira kazandı. İşin ilginç yanıysa oynadığı numaraları bir kahinden aldığı tavsiye sonucunda seçmiş olması. Hangi kahin o? İsmi yazıyorsa burada bir... Piyangoyu kazanan adamın seçtiği numaralar ona bir servet kazandırdı. Aldığı parayla ne yapacağını ve eşiyle ilgili düşüncelerini de paylaşmış. Kimmiş bu? Malezya'da akıllara durgunluk veren bir piyango isabeti yaşandı. Penang kentinde yaşayan ve bir şirkette muhasebe yöneticisi olarak çalışan adam, eşiyle birlikte gittiği Çinli bir kahinin tavsiyesine uyunca adeta milyoner olduğu, kahinin hayatındaki anlamlı sayıların peşinden git sözü talihli adama tam 8.17 milyon Malezya ringgitti. İşte 83 milyon TL gibi bir şey kazandırdı. Bu mu yani hayatındaki anlamlı sayıların peşinden git? Oğlum ben ne bileyim hayatımdaki sayıların anlamını. Var bir sürü sayı var da mesela uğurlu sayı falan filan denir ya. Ben de pek olmuyor o ya. Kahinin aldığı tavsiye sonrası harekete geçen muhasebeci kendisinin ve eşinin kimlik numaralarındaki rakamları kombine ederek şansını denemeye karar verdi. Abi bak hayatındaki rakamlar ha kombin ney? Birkaç çekiliş boyunca aynı stratejiyi uygulayan adam Penang'ın Eritam bölgesinde bir bir bayiden kuponunu yatırdı. Kuponda yer alan 88-52 ve 55-73 numaralı kombinasyonlar çekilişte büyük ikramiyenin sahibi oldu. Toplamda 8 milyon tamam işte şu kadar kazanan talihli hayatının şokunu yaşadı. Kazandığı rakamı ekranda gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten talihli adam, bir an rüyada olduğumu sandım, ekrana defalarca bakıp doğru görüp görmediğimi kontrol ettim. O gece heyecandan sabaha kadar uyuyamadım sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirmiş. Büyük ikramiyeyi kazanan birçok kişinin aksine Malezyalı muhasebe yöneticisinin ilk kararı herkesi şaşırttı. Milyonlarca liralık servete rağmen işini bırakmayacağını açıklayan adam, fakirlere de yardım eder kesin. Bir okul mu okul falan yaptı. Genelde böyle oluyor. Milyonlarca liralık servete rağmen işini bırakmayacağını açıklayan adam, ayaklarını yerden kesen bu parayla öncelikle tüm birikmiş borçlarını kapatacağını söylemiş. Tabii bu kadar kimliğini açık vermesi de o da yani Malezya için, oranın mafyası için falan filan ayrı bir ikram olmuş yani. Abi keşke bu kadar detay vermeseydin hayatınla alakalı, tamam haberde ismin yazmıyor ama onlar biliyordur artık. O biraz sıkıntı yaratabilir. Ama şimdi arkadaş yani herkes hayatındaki anlam, hayatına anlam veren sayıların peşinden koşsa ve böyle kombinasyonlar yapsa tutması gerekiyor o zaman herkes de. Yani bu kahin, Çinli kahin sadece bu adama özel mi bunu söylemiş? Yoksa biz bunu bir genel olarak alabilir miyiz biz de yani? Kimlik numaralarınızı alın. Evliyseniz eşininkini de beraber olmak suretiyle bir kombinasyon yapın. Değilseniz herhalde kendi kimlik kartı şey numaranızla. Herkes bunu yapar, herkes büyük ikramiye kazanır o zaman. Neyse yani güle güle harcasın canım, gözümüz yok da. Acaba bize de olur mu diye düşündüm. Yine zor bizde. Ay ay ay ay. Ne numaralar denendi, ne numaralar, ne kombinasyonlar yapıldı. Bizde her türlü kombinasyona karşı, efendim sayısal lotolarda falan, onları farklı kombinasyonlarla karşımıza çıktı her hafta. Nasıl oluyor? Oluyor yani demek ki. Yani hayatındaki en anlamlı sayıları dizsen onlar bambaşka bir anlam biçiyorlar buna. Pekala, bir adet Melis Fistin diyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

Minus Fist Turtle radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şimdi bir piyango haberi vardı. Çinli işte kahini dinledi. Onun tavsiyesi üzerine oynadığı sayılarla büyük ikramiye kazandı, anlattık. Bu da ödül için bir yarışma efendim. 52 bin TL değerindeki ödül için bir yarışma ama hani bu kadarı da olur mu türünden bir şey olmuş. Rusya'da meydana geliyor. Stavropol kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen para ödüllü yarışma infial yarattı. Evet, böyle mesela yarışmalar düzenlenebiliyor. Hediyeler veriliyor, hediye çekleri veriliyor veya direkt para verilebiliyor. Hani hem o AVM olur veya artık neyse orada dikkat çekmek için. Hem de böyle şey oluyor yani, ama bu yarışma biraz tuhaf. Efendim bakınız, bir alışveriş merkezinde düzenlenen para ödüllü sıra dışı yarışma ülke genelinde büyük bir skandala yol açtı. Bir firmanın tanıtım etkinlikleri kapsamında halka açık alanda gerçekleştirilen organizasyon hem alışveriş merkezindeki ziyaretçileri şaşkına çevirdi, hem de sosyal medyada büyük bir nefret dalgasına neden oldu. Bakın, yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre alışveriş merkezinin tam ortasına yan yana çok sayıda klozet dizildi. Herkes hep beraber aynı anda arkadaşlar. Yarışmanın konsepti gereği bu klozetlerin içerisine litrelerce alkolsüz gazlı içecek dolduruldu. Yani böyle sifon çekmeden önceki o suyu düşün. Yaklaşık 52 bin TL değerindeki para ödülünü kazanmak isteyen katılımcılar başlama düdüğünün çalmasıyla birlikte klozetin başına akın etti. İçeride böyle şey su var. İşte klozetlerin içinde yani alkolsüz gazlı içecek doldurmuşlar. İnsanlar bu klozetlerin başına akın ediyorlar. Neden? Çevredekilerin şaşkın bakışları ve tezahüratları eşliğinde klozetlerin içine eğilerek sıvıyı saniyeler içinde tüketmeyi başaran bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olmuş efendim. Bir de görüntü bari paylaşmasınız. Yarışma anlarına ait video kayıtlarının dijital platformlarda hızla yayılması kamuoyunda çok sert tepkileri beraberinde getirdi. Kent sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları sırf maddi kazanç ve reklam uğruna insan onurunu, halk sağlığını ve en temel hijyen kurallarını hiçe sayan bu tarz etkinliklere sert eleştiriler yöneltti. Vatandaşlar bu utanç verici organizasyonun Stavropol'un kültürel yapısına ve şehir imajına ciddi şekilde zarar verdiğini savunarak bu rezalete izin veren alışveriş merkezi yönetimiyle organizasyon firması hakkında yetkililerin derhal adli ve idari soruşturma başlatması çağrısında bulunmuş. Doğru, evet, mesela Stavropol ile alakalı bir şey duyuldu, konuşulduğunda bizim aklımıza bu klozet yarışması gelecek. Yani bu çok absürt olmuş, çok saçma sapın olmuş. Ha, benzerleri olmuyor mu? Benzerleri bizde de oluyor. Hani var ya, kimileri hakikaten çok saçma. Ama burada da arkadaş 52 bin lira için yani bak mesela bir görüntüler var. Bildiğin böyle klozete gidiyorsun, gömüyorsun kafayı. Bu tamam, hijyen mijyen hak getire. Normal bunlar tabii hijyeniktir, o ayrı bir şey de. Yani normal şey tuvaletten çıkartılan klozetler değil yani. Ya da umarım değildir. Ama ne olursa olsun bu görüntü bile yeter. Yazık, bir sürü insan kafayı gömüyor. Hani böyle şey de yok. Hani biraz evet, insan onuru. Hem organizasyonu düzenleyenler de suçlu, AVM yönetimi de suçlu. Ama diğer taraftan bu yarışmaya katılanlar da masum değil yani. Onu da unutmamakta fayda var. Son yarım saate merhaba diyoruz artık şimdi. Bir adet Harun Kolçak dinleyelim efendim. Ardından çok kısa bir ara verelim. Sonrasında son yarım saatteyiz.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Aşkın Nur Yengi, Sana Değmez Bir Şey radyonuzdaydı. Şöyle bir 90'lara gittik, iyi de oldu. Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Haberin sadece başlığı yeter bak. Evi sanıp aylarca tadilat yaptı. Anahtara baktığında dünyası başına yıkıldı. Haberin altını istediğiniz gibi doldurun artık. Efendim, bir adam aylar boyunca yeni satın aldığı ev için tadilat işlemleri gerçekleştirdi. Yeni aldığı ev için yaptığı tadilatların sonunda dönüp anahtarına ve dairesine baktığında dünyası başına yıkıldı. Adam tadilatları harcadığı para için mahkemeye başvurdu. Niye kardeşim, Allah Allah. Millet seni zorla bunu yap dememiş ki. Brezilya'da yaşanan ve bu kadar ancak filmlerde olur dedirten olay, yeni bir ev almanın heyecanını yaşayan talihsiz bir adamın başına geldi. Yeni satın aldığı daireye taşınmadan önce kapsamlı bir yenileme çalışması başlatmak isteyen adam, aylar süren yoğun emeğin ve harcadığı binlerce liranın ardından hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Çünkü baştan aşağı yenilediği lüks dairenin aslında kendisine ait olmadığını öğrendi. Abi bir insan nasıl peki, yani kapılar mı açıkmış, anahtarlar bütün kapılara mı uyuyormuş? Tamam, dairenin kapalı olması gerekiyor diğer taraftan baktığında. Bak, olayın arkasındaki inanılmaz karmaşa anahtar teslimi sırasında yapılan küçük ama geri dönülmez bir hatayla başladı. İddiaya göre tapuda resmi olarak 102 numaralı dairenin sahibi olan adama görevliler tarafından yanlışlıkla hemen yan tarafta bulunan 101 numaralı dairenin anahtarı verildi. İşin ilginç yanı, teslim edilen anahtarın kapıyı hiçbir zorluk çıkarmadan açması oldu. Tamam, 101 numaralı ne olmuş? Tamam, adam 102 numaralı daireyi satın alıyor. Görevliler yanlışlıkla hemen yan tarafta bulunan 101 numaralı dairenin anahtarını veriyor. Tamam. Şimdi işin ilginç yanı diyor, teslim edilen anahtarın kapıyı hiçbir zorluk çıkarmadan açması. Yani bu anahtar 102 numaralıyı mı açtı, 101 numarayı mı açtı? Şimdi 101 numaralı dairenin kapısını açtıysa zaten bu ilginç yanı değil. Doğrusu o, zaten 101 numaralı dairenin anahtarını vermişler. Adam... Oğlum bunlar neye göre... Bu haberleri siz nasıl yazıyorsunuz ya? Tamam, bu durumdan en ufak bir şüphe duymayan yeni ev sahibi kollarını sıvayarak hayalindeki evi yaratmak için hemen işe koyuldu. Haftalar süren hummalı bir çalışma boyunca ev adeta sil baştan yaratıldı. Zemin kaplamaları tamamen sökülerek lüks malzemelerle değiştirildi. Duvarlar yenilendi, elektrik su tesisatları modern hale getirildi. Hatta evin çehresini değiştiren özel tasarım dekorasyon dokunuşları bile yapıldı. Tüm bu işlemler için yaklaşık 80 bin lira harcayan adam. Azmış. Hani bu kadar değişikliği yaptık, 80 bin lira. Kime yaptırdın abi? İşler bittiğinde derin bir nefes almaya hazırlanıyordu ki acı gerçek resmi kontroller sırasında gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemede adamın günlerce uğraştığı ve her köşesinde büyük emek harcadığı dairenin aslında yan komşusuna ait olduğu anlaşıldı. Kendi satın aldığı 102 numaralı daire ise yan tarafta tamamen dokunulmamış ve bomboş bir halde duruyordu. Kendi evi sandığı daireyi bedavaya ihya eden adamla durumdan habersiz şekilde mülkü değerlenen genç ev sahibi arasındaki bu trajikomik karmaşa kaçınılmaz olarak mahkemeye taşındı. Yanlış anahtarı teslim eden sorumlular ve taraflar arasında yapılan masrafların nasıl karşılanacağına dair büyük bir hukuki süreç başladı demiş. Yani bir defa 102 numaralı diye yazıyordur tapuda. Şimdi bak, oturup eğri oturup doğru konuşalım. Toplanın hep beraber. Şimdi 102 numaralı olduğu yazıyordur. Kapıda da 102 numarası, 102 numaralı daire yazıyordur. Gerçi 12-13 diye yazıyor, bilmiyorum da. Bu tamam, fotoğraf yapay zekaya yaptırılmış. Bir de haberlerde bu başladı artık yani. Haberin fotoğraflarını yapay zekaya yaptırma. Bu haberler bile yapay zekaya yaptırılıyor olabilir, o da ayrı bir şey. Ondan sonra sen 102 numarayı alıyorsun ama anahtar 101 numara. Sen 101 numaraya giriyorsun, işlem yapıyorsun. Çok çetrefilli. Yani bence evet, anahtarı öncelikle yanlış anahtar verenler bu işte sorumlu kesinlikle. Ama diğer taraftan abi, sen de bir azıcık keşke bakaydın yani, doğru mu değil mi, veya hani yetkili birisiyle gideydin önce. Sanki daha doğru gibi olurdu.
sanki. Ay ay ay ay. Paran mı var, derdin var arkadaş. Son 13 dakika işine giriyoruz artık. Yavaş yavaş toparlanacağız. Bir Aylince dinleyelim, ardından da programı kapatalım artık.

0: Ayşe Güler Dinç, Durum Leyla radyonuzdaydı. 11.55 oldu saatler, gitme vakti geldi. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Pazartesi gününü öğlenle buluşturduk sizlerle. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri. Yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Ve yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu.
1: Reklam. Radyo
2: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo
6: S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Nasıl güzel ve nasıl klasik bir şarkıdır. Ne yaptım ne ettim ilk hali orijinal versiyonuyla buldum sizlere. Çünkü yıllar içerisinde bu şarkının kayıtları kayboluyor ve daha sonra CD basımında ve plak basımında ikinci bir versiyonla hazırlanıp sunuluyor bizlere. Ben sizlere ilk versiyon, kaset versiyonuyla çaldım. Sezen Aksu'nun Zülfü Livaneli ortak çalışması Belalımı. Günlerden pazartesi, haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. Saatlerimiz 13.09. İlk saatimizi bugün yine bazen 80'lerden bazen de 90'lardan seçeceğimiz şarkıları ayırdık. Aralarda yine tabii ki sizin istediğiniz şarkılara da yer vereceğiz. Varsa kalbinizden, gönlünüzden geçen şarkılar, WhatsApp hattımız 0533-155-4000, 0533-155-4000. İsteklerinizi, şarkılarınızı kimlere armağan etmek istediğinizle birlikte yazın, WhatsApp'tan gönderin. Ben de sizler için anons edip keyifle çalayım. Saatlerimiz 15'i gösterdik. Sizlerleyiz 2 saat boyunca. Herkese merhaba. Hoş geldiniz Güne Bakana. Sen...

Hep böyle slow şarkılarla gitmeyecek tabii. Arada hareketleneceğiz. Ama varsa sizin de slow şarkılar dinlemek istediğiniz, onları da aralarda dinleriz. 1988 yılı, Zerrin Özer, Dünya Tatlısı.

0: Sevgili İknur'un isteğiyle bir Kayahan şarkısıyla devam ediyoruz. 91 yılından Neden Olmasın.
1: Umut dünyası bu dünyası.

Genelde Kayahan çalınca Nilüfer ya da Nilüfer çalınca Kayahan akla gelirdi. Özellikle 90'lı yıllardaki şarkıları. Neden olmasın? Bunu sevgili Mesut'la da konuştuk geçtiğimiz gün. Dedim ki Kayahan'dan sonra muhakkak Nilüfer gelecek. Ve şimdiki Nilüfer şarkısını da Mesut Bey ve çalışma arkadaşlarına göndereceğim. Bir Nilüfer klasiğidir. 1988 yılından bir Kayahan şarkısıdır. Mor Menekşe, Nilüfer yorumuyla.

Mesut Bey ve tüm çalışma arkadaşlarına kolay gelsin dileklerimiz de gitti. Nilüfer'e seslendirdi Mor Menekşe. Ardından da bir Ajda Pekkan yorumu diyeceğim çünkü. Özellikle 80'lerde ve 90'larda birçok sanatçı ki hala günümüzde de hem sahnede hem de albümlerinde seslendirmiş arabesk damar bir şarkı. 96 yılında çıkardığı albümünde yeniden bizlere yorumlamıştı Ajda bu şarkıyı. O versiyonuyla çalıyorum sizlere. Sevgili Mahmut, Ezgi ve Ömer için. Dert bende, derman sende. Ajda.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Yalnızım ben, çok yalnızım. Yalnızım,
1: çok yalnızım.
0: Bugün öyle tam 90'lar demedik, tam 80'ler de demedik. Arada 70'lerden de şarkılar ki bu şarkının çıkış tarihi 1978. Mesela ardından daha 90'ların sonuna doğru, hatta 2000'li yılların başına doğru gideceğiz. Leman Sam'la birlikte, kızı Şevval Sam'la beraber yazmış ve bestelemiş bu şarkıyı. Sevgili Banu Hanım'ın isteğiyle, kolay gelsin dileklerimizle, Gül Güzeli'yle devam edeceğiz. Pina Bakan'da unutulmayanlara. Leman Sam ve Gül Güzeli şimdi radyonuzda.
2: Bursa Radyo F.

Sevgili Cahit abim yine dinleyenler arasında. Programın başından beri dinlediğini, takip ettiğini söylüyor ve şarkıları da çok beğendiğini dile getiriyor. O yüzden de herhangi bir şarkı seçmiyor. Belki sıradaki şarkıyı istiyor. Ben de gönderiyorum kendisine. Ümit ve sen okul yolunda.

yine yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyorken hareketlenmenin vakti diyenlere. Uzun süredir çalmadığım şarkılardan bir tanesi sevgili İbrahim Bey. Çalışırken bizi dinliyor, biz de ona kolay gelsin dileklerimizi iletip istediği şarkıyı gönderiyoruz. Cem Karaca, Nazım Hikmet dizeleriyle Ben Bir Ceviz Ağacıyım, Gülhane Parkı'nda.

eskilerden iki şarkı. Eski ama eski mi ya? Unutulmayan. Arada dilimizden olanan, hatta arada hala söylediğimiz. Özellikle bir şeyimi kaybettiğimde. Çık çık çık ortaya. Ve Sevda Karaca.

Ve ilk saatin son şarkısı İşte Hayat Sensiz de Yaşanıyor. İlhan İrem'le bitiriyoruz. Unutulmayanları kısa bir reklam. Reklamlardan sonra günümüzdeyiz. Yeni şarkılarla devam ediyoruz. Güne bakana.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam.
3: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

süredir yeni bir şarkı üretmiyordu, yeni bir şarkı seslendirmiyordu sevgili Zuhal Olcay. Sözü ve bestesi Hüsnü Arkan'a ait. Buluta bakalım. Düzenlemesini Güron Ağırbaş'ın yaptığı. Şarkının klibini de Dubai'de Marina'da çektiği. Yeni şarkısıyla geldi radyolara. Gel Buluta Bakalım. Yenilerle başladık, yenilerle devam edeceğiz. Yeniler çalacağım sizlere. Kimi cuma günü daha servisi yapılmış, kimi hafta sonu gönderilmiş. Kimi bir haftalık, kimi bu aylık ama hepsi yeni. İşte onlardan biri Zuhal Olcay'ın ardından ikilem ve Bak Dönüyor Dünya.

Odyssey Amerika'da ilk hafta sonunda 124.5 milyon dolar hasılata ulaşarak tahminleri aşmış ve gişenin yeni lideri oldu. 14 yıl önce 160 milyon dolarla açılışını yapan Kara Şövalye Yükseliyor'dan sonra Christopher Nolan'ın en yüksek açılış yapan filmi oldu The Odyssey. Bu performansıyla ayrıca 2026'nın şimdiye kadar en iyi 3. açılışına imza atmış oldu böylelikle. Amerika'daki ilk 5 film ve tabii ki rakamlarıyla gelecek az sonra. Ama önce Emre Fel, Mertan yenisinin ardından Model burada yenileriyle Ölürüm Daha iyi diyecekler şimdi radyoda birlikte.

adet olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

Odyssey ve tayfası gişede Poseidon'un yardımını almışa benziyor. Christopher Nolan'ın yeni epik filmi The Odyssey, Amerika'da ilk hafta sonunda beklentileri aşarak 124.5 milyon dolar hasılata ulaştı ve gişenin yeni lideri oldu. Tamamı 70 mm IMAX kameralarla çekilen ilk film olan Odyssey, bu performansıyla 2026'nın şimdiye kadar en iyi 3. açılışını imza atarken, ayrıca 14 yıl önce 160 milyon dolarla açılışını yapan Kara Şövalye Yükseliyor'dan sonra Christopher Nolan'ın en yüksek açılış yapan filmi oldu. Film dünya genelinde ise 3 günde 264 milyon dolar hasılata erişmiş durumda. Bir numarada Odyssey var ki Türkiye sinemalarında da öyledir diye düşünüyorum. Diğerleri de gelecek ama önce Edis, Dicey birlikte söyleyecekler. Şof.

Odyssey'in damga vurduğu hafta sonunda Moana, 19 milyon dolarla ikinci basamakta yer alan bir diğer yapım. Aynı isimli sevilen animasyonun canlı çekim yeniden uyarlaması, genç Moana'nın okyanusun çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli yarı tanrı Moe ile birlikte Matuni adasının resiflerinin ötesine yelken açmasını anlatıyor bu yapım.

Minyonlar ve Canavarlar ve Oyuncak Hikayesi 5, 14.8 milyon dolar elde ederek 3. ve 4. sırada kendilerine yer bulmuşlar. Kötü Ruh, Cehennem Ateşi korku filmi ise 5 milyon dolarla ilk 5'i tamamlayan bir diğer yapım olmuş Amerika Box Office listesinde. 1. Odyssey, 2. Moana, 3. Minyonlar ve Canavarlar, 4. Oyuncak Hikayesi 5, 5'te ise Kötü Ruh, Cehennem Ateşi.

1965'te yer alan filmleri bir kez daha söyleyeyim. The Odyssey, Moana, Minyonlar ve Canavarlar. Oyuncak hikayesi 5 ya da kötü ruh cehennem ateşi. 5 filmden bir tanesi sizin için 2 kişilik davetiyeyle Korupark Cinetek salonlarında bekliyor. Yani Amerika'da ilk 5'te ama Türkiye'de de gösterimde biliyorsunuz. Korupark'ta serin serin salonlarda bu 5 filmden hangisini izlemek isterseniz. Yapmanız gereken bana ilk mesaj yazan kişi olmak. WhatsApp hattım 0533 155 4000. 0533 155 4000. Sinemaya ben gitmek istiyorum derseniz adınızı soyadınızı yazmanız yeterli. Korupark Cinetek'te istediğiniz gün, istediğiniz seans ve istediğiniz filme çift kişilik davetiye sizi bekliyor.

Bu hafta gösterime giren diğer filmler Filistin 36, Birleşik Krallık ve Filistin ortak yapımı bir film. Ceza yine bu hafta gösterime girenlerden Baba var, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ortak yapımı. Bir de Lanetin Sesi adlı korku gerilim filmi var. Bu filmler de yine Korupark Sinetek salonlarında görülebiliyor. Bu hafta The Odyssey ile beraber. Animasyon filmler zaten gösterimlerine devam ediyorlar yaz boyunca. Dediğim gibi bu filmlerden bir tanesini gidip izleme fırsatınız var. Eğer bana mesaj yazarsanız. Son yarım saate gireceğiz. Önce Manifest ve Ajda Pekkan Hileli ile bizlerle birlikte. Sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra son yarım saat ve son şarkılar. Burada Güne Bakan'da.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: beklenen Berkay albümü en nihayetinde yayınlandı ki herkes böyle tek tek adım adım gıdım gıdım giderken kimi de 7 şarkı, 8 şarkı, yetmiyor 10 şarkı, 12 şarkılık albümler hazırlıyor. Berkay da onlardan bir tanesi oldu. Güzel, keyifli de bir albüm hazırlamış. Albümün adı Kavi. Albümde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Alkan, Murat Güneş, Çağrı Takıvıran, Mert Ekrem ve Mert Çodur söz besteleri var. Düzenlemelerde ise Çağrı Takıvıran, Eren Bayrak, Kerem Aktağ ve Serhat Şen sesli isimleri bulunuyor. Albümden farklı bir şarkı çalayım istedim sizlere bugün. Nankördük'le geldi, reklamların ardından Berkay yenisiyle. Şimdi ise bildiğimiz, sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısı. Dila yorumlamış, Takinio ile birlikte şarkı Sarışınım.
1: Bursa Radio S.

0: Cumartesi adamlar, dün akşam da Melike Şahin konserleri vardı. Kötürpaylık Açık Hava Tiyatrosu'nda. Bu akşamı biraz dinlenerek geçirecek Açık Hava Tiyatrosu. Çünkü hazırlıklar var. Ne zamana? Salı akşamına. 64. Uluslararası Bursa Festivali. Salı akşamın saat 21 itibariyle. Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası. İbrahim Yazıcı'nın şefliğiyle. Muhteşem bir akşamla, muhteşem bir konserle başlıyor. Birbirinden değerli isimler, sesler, gruplar ve gösteriler, oyunlar festival kapsamında bizlerle birlikte olacaklar. Yarın akşam açılış konseri. 23'ünde yani Perşembe akşamı Bakşan Oktyabar'ın Göl Yazı'da Ruh Terapisi adlı müzikal gösterisi. Cuma akşamı Derya Bedavacı. Cumartesi İznik'te Elif Sanchez ve Dilek Türkan konseri İznik Roma Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek. İlk 4 konseri ilettim, diğerleri gün gün gelecek. Biletler bu arada sitesi Bu Bilet'te satışa çıktı. Biletlerinizi tükenmeden edinin derim. 10 Ağustos tarihine kadar Özcan Deniz konserine kadar da şöyle bir çırpıda sayayım sizlere: Poizi, Selçuk Balcı ve Koliba, Emre Altu, Fatih Erkoç, Fethah Can, Cimri, Efsane Dinozorlar, Aslı Hünel, Mustafa Keser ve Özcan Deniz. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursalılarla olacak diğer isimler. Biletler Bu Bilet'te satışta.
1: Zeki, bir şey soracağım ya. Müsait değilim. Ne demek oluyor tam olarak?

0: kızlarla.
1: Zeki Arkun kıskanç. Bu arada festival devam edecekken aralarda böyle sürpriz isimler ve sürpriz konserler de yine Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Salı akşamı festival açılış konseri var ama ertesi akşam aynı sahnede...
2: Ne demek oluyor tam olarak?
1: Türk pop müziğinin kraliçesi gazlar, Gülşen. Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla Türkiye'de pop müziğin kurallarını yeniden tanımlayan, sahne hakimiyeti ve büyüleyici performanslarıyla her zaman adından söz ettiren ve Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir yaz gecesi yaşatacak olan Gülşen. Yatacağız kalkacağız oradayım. Bangır bangır, yurtta aşk, cihanda aşk, bal ve dandan. En sevilen şarkılarıyla, özel ışık şovları ve güçlü sahne koreografileriyle, danslarıyla tam bir görsel şölen. Çarşamba akşamı 21 itibariyle Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda.

tarzı ve iddialı sahne kostümleriyle modaya da yön veriyor Gülşen. Acaba ne giyecek çarşamba akşamı Bursa'da? Nasıl sahneye çıkacak? Hem kulaklarda hem de hafızalarda iz bırakacak bir prodüksiyon sunacak bizlere. Müziğin ve eğlencenin doruğu Gülşen konserinde. Çarşamba akşamı saat 21 itibariyle Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Arkasından gelecek isimse Baran Mengüç. Onun da yenisidir. Kıyamam.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi Christopher Nolan'ın Odyssey Türkiye gişesine oldukça güçlü bir başlangıçla yapmış. Filmin dağıtımcısı UIP Türkiye'den aldığımız ilk verilere göre Odyssey vizyondaki ilk iki gününde Türkiye'de 150 bin seyirci tarafından izlenmiş. Böylece film henüz 3 günlük açılış hafta sonu tamamlanmadan 2026 yılının en iyi açılışına imza atmayı garantilemiş. Yılın şimdiye kadarki en yüksek açılışı 3 günde 151.429 seyirciyle oyuncak hikayesi 5 filmine aitti. Odyssey'in pazar günkü seyirci sayısı ile birlikte açılış hafta sonunda 220 bin seyirciyi aşması bekleniyor. Ama rakamlar tam olarak elimize ulaşmadığı için de ancak bu bilgiyle yetiniyoruz. Tam rakamlar yarınki programda sizlere iletilecektir. 2026'nın en iyi 5 açılış filmi ise Türkiye'de 5 numarada Disco, 4'te Çatlı, 3'te Efes'in Sırrı, 2'de Backrooms ve 1 numarada oyuncak hikayesi 5 yer alıyor. Ama Odyssey'in girmesiyle birlikte galiba Disco ilk 5'ten dışarıya çıkacak gibi gözüküyor. Sormasa da

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Çalmazsam olmaz. Son günlerde çok sevdiğim ve çok da çaldığım şarkılardan bir tanesi. Derya Ulu, Şımarık.
1: İnsanları sevmem.
0: 95.6 Radyo S'te haftanın ilk güne bakının sonunda. Son iki şarkıyla bugünlük veda ediyoruz sizlere. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo
2: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

0: Ben seni...
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: de.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siya Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Bursa Radyo F.

0: Yangınları.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bursa Radyo S.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.